0: Radio Radio.
1: Lundi. Mardi. Mercredi.
2: Bog.
3: C'est magique. Attention.